baharın acılı deviniminde, körpe bir ömrün masumluğunda yitirdim seni. Göz göze, el eleyim parçalarım.

6000 bir aşkın esareti. Sen benim serçe adımlı yalnızlığımsın. Ben 6000 bir aşkın esareti. Sen benim serçe adımlı yalnızlığımsın.

0: Radyo Ekin.
1: Bu bendeki aşk olmasa, eğlenecek yer bulamam gönlümdeki köşk olmasa. Tabirin sığmaz kaleme, derdin dermandır yarama. İsmin yayılmaz aleme, aşıklarda meşk olmasa. Kim okurdu, kim yazardı, bu düğümü kim çezerdi? Koyun gurd ile gezerdi, fikir başka başka olmasa. Güzel yüzün görülmezdi, bu aşk bende dirilmezdi. Güle kıymet verilmezdi, aşık ve maşık olmasa. Senden aldım bu feryadı, bu imiş dünyanın tadı. Anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başıma bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo

0: Radyo için.
1: Yüküm ağırdı benim zümrüt gözlüm. Sırtımda dünyayı taşırdım. Mangal gibi yüreğim, bükülmez bileğim vardı. Tuttum mu feleği, duvara çakardım. Ne cehennemden korkardım, ne zindanlardan. Zümrüt gözlüm, bir tek gücüm sana yetmedi, sana. Tutamadım ellerinden, düşürdüm, yitirdim. Bundandır benim kahroluşum, bundandır zümrüt gözlüm. Ve sessizce yok oluşum, bundandır zümrüt gözlüm. Zümrüt gözlüm, koru kendini. Bizim gibilerin bitmez kederi.

zümrüt gözlüm. Demek ki bu kadarmış. Yok bir sözüm. Eyvallah. Git, senin özgürlüğün.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadosan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Asımoğulları

Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadosan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları.

0: reklam.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir

0: Kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86. 0536 409 67 86.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660.
4: Asımoğulları Kuyumculuk.
5: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show

Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadosan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892

0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Türkiye'nin en deli, en deli.
1: Bir yol öpüverem de kocumandı, limon yanaktan.
0: Ekin.
1: Amanın. Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh,

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Emre abi geldi.
2: Radyo Ekin. Müstakil ev, çelik yapı, peyzaj ve komple tadilatta güvenin adresi Göklü Bey İnşaat. Emrah Bilici ile Bir Şey Mi İstediniz programını sunar. İletişim 0536 409 6786.

müstakil ev, çelik yapı, peyzaj ve komple tadilatta güvenin adresi Göktuğ Bey İnşaat, Emrah Binici ile Bir Şey Mi İstediniz programını sunar. İletişim 0536 409 6786.

Efendim herkese selamlar, günaydınlar, merhabalar. 02.09.2026 takvim yaprakları, saatlerimiz 10.07. Göktuğ Bey İnşaat katkılarıyla hazırlanan Emrah Binici ile Bir Şey Mi İstediniz programı şu an itibariyle başladı. Bizleri şu anda evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, seyir halinde dinlemekte olan tüm Radyo Ekin dinleyenlerine selamlar olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. En güzel türkülerle saatlerimiz 12'yi gösterene kadar buradayız. Radyonuz açık olsun, bu alkışlar sizler için. 0541-484-6060 WhatsApp mesaj attığımız. Gönderin gelsin, günün sözleri gelsin, istekleriniz gelsin. Bazen hareketli, coşkulu, bazen hüzünlü, düşündürücü türkülerle birlikteliğimizi başlatıyoruz.

Ağam da ben Sivaslıyam, paşam da ben Sivaslıyam, tüm Sivaslılara armağanımız olsun. Aylin Demir'den dinledik. Beraberliğimiz devam ediyor değerli dostlar. 0541 484 6060 WhatsApp mesaj attınız. Şişli'den Enes Mustafa Uzun yazmış, Halit Bilgiç'ten gelmedin istiyorum, tüm dinleyenlere armağanım olsun. Lamia Hanım göndermiş mesajını bizlere. Engin Nurşani'den adına bir çizik çektim, yayınlarsanız sevinirim. Tabii ki yer vereceğiz. Emrah'la bir şey mi istediniz? Göktuğ Bey inşaat katkılarıyla hazırlanıyor. İsteklerinize yer vereceğiz mutlaka. Saatler 12'ye kadar buradayız. Ve Sevcan Orhan'la devam ediyoruz.

kuytu sevdalar içindeyim her gün. Mezopotamya'da çocuklar misali. Berrak gülüşlerini özledim bugün. Çatlamış dudaklarım ile Kerbela'da misali sana susadım. Yetim bakışlar içinde ararken sokak sokak seni. Öksüz bırakma sevdanızı olur mu? Hadi gel.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını kalite ve uygun fiyatla inşa eden Göktuğ Bey İnşaat'ın sunduğu Emrah Binici ile Bir Şey Mi İstediniz devam ediyor. İletişim 0536 409 67 86.
1: Beraberliğimiz devam ediyor sevgili dinleyenler. Radyo Ekin'desiniz. 94.4 Radyo Ekin, Türkülerin adresi. Katkılarından dolayı Göktuğ Bey İnşaat'a teşekkür ediyoruz. Şimdi Göktuğ Bey İnşaat neler yapıyor? Kendi müstakil evimi ne kadara yaptırabilirim diyenler, radyonuzun sesini bir kademe arttırın. Evin tadilatı için usta usta gezmekten yorulanlar, internette usta arayanlar, kime güveneceğiz diyenler, bahçesine kış bahçesi, havuz veya çardak yaptırmak isteyip de güvenilir firma bulamayanlar, sizlere sesleniyorum. Arayışınız sona erdi. Göktuğ Bey İnşaat, inşaat ve dekorasyon süreçlerindeki tüm yükü omuzlarınızdan alıyor değerli dostlar. Neler yapıyor? Siz hayal ediyorsunuz. Göktuğ Bey İnşaat projelendirip yürütüyor işlemleri. Çelik veya beton erme müstakil evlerinizi temelden çatıya kadar en kaliteli malzemeler ve en uygun bütçelerle anahtar teslim inşa ediyor. Daha ne olsun? Evinizin iç ve dış dekorasyonundan komple tadilat ve tamirat işlerine, peyzaj düzenlemesinden özel kış bahçesi ve havuz projelerine kadar her adımda profesyonel hizmet sunuyor. Kaliteli malzeme ve zamanında teslimat çok önemli. Şeffaf fiyat garantisi. Arayın, fiyat alın, kararınızı verin. Geleceğinize ve yaşam alanınıza yatırım yaparken risk almayın. Göktuğ Bey İnşaat güvencesiyle tanışmak için hemen şimdi numaramızı veriyorum. Kaydedin. Direksiyon başındakiler lütfen sonra arayın. 0536 409 67 86. 0536 409 67 86 Göktuğ Bey İnşaat telefon numarası. Son kez tekrar ediyorum. 0536 409 67 86.
0: Tanıtıcı reklam.

Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Hayalinizdeki yaşam alanlarını kalite ve uygun fiyatla inşa eden Göktuğ Bey İnşaat'ın sunduğu Emrah Binici ile Bir Şey Mi İstediniz devam ediyor. İletişim 0536 409 6786.
2: Radyo Ekin, Emrah Binici yayında.

0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Stüdyo konuğumuz var. Göktuğ Bey İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bıyık. Genç, dinamik, çalışkan yönetim kurulu başkanı ve iş adamı. Hoş geldiniz Murat Bey.
1: Hoş bulduk Emrah Bey. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim.
0: Hayırdır böyle? Tam böyle radyocu edası bir ses tonu var yani. Sağlık saat yerinde. Her şey yerinde.
1: Şükürler olsun.
0: İşler yerinde maşallah.
1: Çok şükür. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Çok teşekkür ederim. Güzel talepler de alıyorsunuz. Bizi
1: evet,
0: de alıyor gibi. İnsanlar. İlk işleri de almaya başlamışsınız. Hayırlı uğurlu olsun
1: teşekkür
0: inşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Öncelikle sizi tanıyalım.
1: Göktuğ Bey firması Bağcılar Esenler bölgesinde şu an aktif şantiyeleri olan bir firma.
0: Evet.
1: Bununla beraber Türkiye genelinde çeşitli işler yapan.
0: Orada da şantiyelerimiz var.
1: Tabii ki.
0: Türkiye genelinde yapıyoruz değil mi bütün bu
1: evet,
0: işlemleri?
1: Evet, doğrudur.
0: A'dan Z'ye tadilat olsun, bakım olsun.
1: Evet,
0: hepsi
1: doğrudur.
0: Anahtar kesim. Fiyatlar da uygun.
1: Elimizden geldiğince en uygun fiyatları vermeye çalışıyoruz.
0: Şimdi biraz önce ben gelen telefonlardan görüşmenize şahit oldum. Gerçekten çok uygun. Yani hani bu piyasa araştırması yapsalar eminim nereden baksanız yani %40-%50 civarında
1: farkımızı görecekler.
0: Farkı görecekler. Ben öncelikle bir telefon numarasını vereceğim, sonra muhabbetimize devam edeceğiz. Neler yapıyoruz başka, kimlerin
1: tamamdır.
0: Ne ihtiyacı varsa. Değerli dostlar, Göktuğ Bey İnşaat telefon numarasını not alın. Fiyat araştırması yaptığınız zaman tabii ekonomi devri yani tasarruf devri, insanlar mutlaka internetten olsun birçok siteden olsun araştırma yapıyorlar. İddia ediyoruz ki yapmış olduğunuz araştırmalardan sonra bir de Göktuğ Bey İnşaat'ı mutlaka arayın, telefon numarasını bir fiyat alın görün, hem kaliteli hizmet hem de uygun fiyat. 0536 409 67 86 0536 409 67 86. Evet, Göktuğ Bey İnşaat Murat Bey, A'dan Z'ye dedik. Biraz önceki görüşmede montaloma hizmeti hakkında bilgi aldılar.
1: Evet.
0: Hatta dedi doğalgaz faturası çok geliyor, kış da geldi.
1: Evet.
0: Bununla ilgili neler söylersiniz? Evet, faturalar kabarık gelecek bunu yaptırmadığı zaman.
1: Bununla alakalı tabii ki yüksek gelecektir faturalarımız. Dış cephe önemli. Mantolama önemli. Eğer soğuktan korunmak istiyorsanız binanızın mantolaması yapılması
0: gerekir. Yapılması gerekir. Uygun fiyata da yapılması gerekir.
1: Kaliteli tabii ki. Hizmetle. Tabii ki.
0: Peki ortalama mesela bir binanın bu mantolama işlemini ne kadar sürede yapabiliyoruz? Yapıyoruz. Teslim.
1: 15-20 gün.
0: Maksimum
1: sürede,
0: sürede
1: yapıyoruz. Evet.
0: Zaten önümüzde kış, şu anda buna da ihtiyacı olan bina sahipleri mutlaka iletişim kurmaları gerekiyor. Tekrar edeceğim numaramızı. 0536 409 67 86. 0536 409 67 86. Aynı zamanda biliyorsunuz biz gayrimenkul işi de yapıyoruz. Sizinle bir ortak çalışmamızı da başlattık.
1: Evet.
0: İşte bizlerden arazi alanlara konteynerde koyacağız oraya. Konteynerler
1: evet.
0: De uygun fiyata, prefabrik olsun değil mi?
1: Bunları çelik ev, prefabrik, konteyner uygun fiyatlı, uygun maliyetli yardımcı oluyoruz bunlarda.
0: Vallahi çok güzel. Yani her şey var. Şöyle baktığım zaman havuz deseniz var.
1: Var.
0: Temelden çatıya kadar inşaat var.
1: Var.
0: Çatı tadilatı var.
1: Var.
0: Yani bizde yok diyorsunuz Göktuğ Bey İnşaat
1: yani,
0: olarak.
1: Bizde olmayan bir şey yoktur diye düşünüyorum evet.
0: Aynı zamanda geri dönüşüm.
1: Kentsel dönüşüm.
0: Kentsel dönüşüm.
1: Kentsel dönüşüm.
0: Kentsel dönüşüm.
1: Şu an Esenler Bağcılar bölgesinde 5-6 adet şantiyemiz mevcut. Yapım aşamasında olanlar var. Ruhsat aşamasını bekleyenler var. Çalışıyoruz.
0: Evet, kentsel dönüşümle alakalı da bina sakinleri sizlerle irtibata geçebilirler.
1: Evet, tabii ki.
0: 0536 409 67 86 değerli dinleyenler. 0536 409 67 86. Bizler zaten Radyokin olarak Murat Bey, yani öncelikle firmaya güvenmemiz lazım ki firmanın tanıtımlarını yapalım. Biz bir dinleyicilerimizle bütünüz, aileyiz. Dolayısıyla sizleri birebir tanıyoruz. Kendi hemşerimizsiniz. Gerek siz olun gerek Hadi Bey olsun. Ona da selamlar gönderiyoruz. Bu arada askere gidecek kardeşinize de hayırlı tezkereler diliyorum şimdiden. Bir de Göktuğ mu dinliyordu bizi?
1: Evet, Göktuğ oğlum da dinliyor.
0: Oğluna da selamlar.
1: Kendi gözlerinde. Adı geçtikçe benden bahsettiler diye seviniyormuş.
0: Evet, müstakil ev hayali kuranlar. Benim de hayalim biliyor musun? Yani hani şöyle bir bahçem olacak. Müstakil evim olacak binadan öte. Sonra o müstakil evde yaşayacaksın böyle doğayla iç içe. Ya muhteşem, en sevdiğim bir yaşam alanı yani. Sizler de değerli dostlar böyle bir yaşam alanı istiyorsanız, araziniz varsa, dediğimiz gibi işte prefabrik olsun, çelik ev olsun, taş ev falan da var değil mi?
1: Tabii ki. Betonarme, taş ev.
0: Betonarme, taş ahşap. Ev, ahşap. Ne arzu ediyorsanız A'dan Z'ye inşaat adına her konuda Göktuğ Bey inşaatla iletişime geçebilirler. Evet, var mı söylemek istediğiniz bir şey?
1: Murat teşekkür Bey. Ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Renk kattınız, yönetim kurulu başkanı olarak stüdyomuza geldiniz. Dinleyenlerimiz sizlerin de sesini duydu, bu güveni hissettiler eminim. Göktuğ Bey İnşaat'a ben katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Tekrar numarayı vermek istiyorum. 0536 409 67 86 arayın, bilgi alın. Mutlaka arayın. Eğer bir yerlerden fiyat aldıysanız mutlaka Göktuğ Bey İnşaat'tan da fiyat alın. Önemli olan tabii fiyat önemli ama kaliteli hizmet de çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Zamanında anahtar teslim de çok önemli. Çok duyuyoruz. İşte adam ödemesini yapıyor. Bekliyor 20 gün deniyor ama 2 ay 3 ay bekliyor, artık o bir kahır haline dönüyor.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden zaman önemli herkes için. Gerek kentsel dönüşümde, gerekse işte kendi hayalinizi kurduğunuz müstakil evde, gerek işte çatı tadilatında, artık havalar kış mevsimine, sonbahara girdik. Havalar soğumaya başlayacak. Yağışlar biliyorsunuz zaten meteoroloji söylemekte, yağışlar artacak. Bu sorunları tezden çözmek için son kez numaramızı veriyorum. 0536 409 67 86 0536 409 67 86 çok teşekkür ediyorum tekrar.
1: Rica ederim.
0: Murat Bey, hayırlı işleriniz olsun.
2: A'dan Z'ye inşaat, dekorasyon ve bahçe mimarisinde profesyonel çözüm ortağınız Göktuğ ve İnşaat, Emrah Binici ile Bir Şey Mi İstediğiniz programını sundu. İletişim 0536 409 67 86
3: Ses, memleketin sesi. Radyo Ekim.

Radyo Ekin. İkinci saatimizden selam olsun herkese. Şimdi ikinci saatte de değerli dostlar, dertliler yazacak bize. Dertliler. Bakalım kimler yazacak ama. Günaydın, hayırlı sabahlar. Sizden bir ricamız olacaktı. Abdullah Papur'dan Aşağıdan Gelir Benim Türkmenim eserini yayınlar mısınız? Bekliyoruz. Severek dinliyoruz sizleri. Bu türküden sonra yer vereceğim. Herkese günaydınlar, hoş geldin abi, nasılsın, nerelerdesin, yine iyi yayınlar. Sıradaki eserler 10. köye gelsin, saygılar Tamer. Günün sözü: bazı kapıları öfkeyle değil, kendine olan saygını korumak için kapatırsın. Ardından dönüp bakmazsın, çünkü insan bazen kaybettiğiyle değil, kendini kurtardığıyla büyür. Saygılar Tamer. Müneyyat abi teşekkürler demiş, eyvallah. Emrah kardeş iyi yayınlar, sizden Mustafa Küçük'ten Kuru Yaprak Gibi türküsünü istiyorum. Ben Selahattin Tekin, yer vereceğim, ona da yer vereceğim. Dertlilerin saati. Emrah Bey hoş geldiniz. Karahasan'dan dertlinin derdi bilinmez istesem yayınlar mısınız? Çok dertliyim. Derdinizi alacağız türkülerle. Yayınlarız tabii ki. 0541 484 6060.

0: Reklam.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

Kara Hasan'dan dinledik Yar Oyu Yar Oyu, güzel bir türkü. İstek türkümüzdü değerli dostlar. Beraberliğimiz devam ediyor. İyi yayınlar Emrah Bey, ben Almanya'dan Cemalettin. Erzurum Dağları yayınlar mısınız? Tokat Reşadiye'ye selamlar olsun. Ve aleyküm selam. Emrah Bey hoş geldin. Eşim için Mustafa Küçük'ten Eğirmez'in Yolunda türküsünü yayınlar mısınız? Mustafa Küçük'e yer verdim. Hayırlı günler Emrah Bey, kolay gelsin. Herkese güzel bir dünya diliyorum. Adaletin olduğunu, hoşgörülü yöneticiler olduğunu, insanların yüzünü güldüren bir dünya temenni ediyorum. Ali Kızıltuğ'dan bir eser rica ediyorum. Yer vereceğim. Günaydın sizden, Mustafa Yıldız Uzan'dan Saçların Eserini istiyorum. Size ve Ozan Teksil'e armağanım olsun diye gelen mesajımız var. Çok teşekkürler. Dertlinin derdi bilinmez isteğime yer verdiğiniz için demişsiniz. İstanbul Kartal'dan Ergün Karakaplan yazmış. Ahmet Kaya'dan Karayazı istemişsiniz tüm Ilgın Tekstil çalışanlarına, ama Ahmet Kaya'ya da yer vermiştim. Şimdi güzel bir uzun hava, Erzurum Dağları, Güler Duman'dan dinliyoruz.

0: Reklam.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
2: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
0: reklam.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

Cankat Erdoğan'dan dinledik. Bugün de bir programımızın sonuna geldik. Son türküm benden, tüm Radyo Ekin dinleyenlerine armağanım olsun. Özcan Türe'den Yaşlanırsın türküsü, iş ortaklarım Fatma Sami'ye gelsin iyi yayınlar diye gelen mesajımız var. Yine teşekkür ederim diye gelen mesajımız var Ali Kızıltuğ'u yayınladığımız için. Yarın saatler 10'da görüşmek ümidiyle arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın, Radyo Ekin'de kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Eyvallah.

0: Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Reklam.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına

0: 170.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170.000 TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes. Aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için.

0: İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksındaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün çok uzaklarda olsan da yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma.
1: Radyo 2.
2: Döndü kocaya kaçmış, biliyor musun?
3: Döndü mü kocaya kaçmış?
4: Kim?
3: Döndü kocaya mı kaçmış? Esam mı diyorsun?
4: Kime kaçmış, kime?
2: Komşunun oğlu Şakir'e. Ne etmiş?

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh,

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060 0541 483 6060.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Bunlar ve daha fazlası Serkanlamada.
1: Serkanlama başlıyor. Keyifli muhabbet, gündemden haber özetleri, mesajlarınız, telefon bağlantıları ve nefis türküler eşliğinde harika bir programa hazır mısınız? O halde açın radyolarınızın sesini. Serkanlama başlıyor.

Efendim cümleten selamun aleyküm. Radyoların en güzeli, en değerlisi, Türkiye'nin en çok dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'den herkeslere kucak dolusu selamlar, sevgiler. Ben geldim. Türkülerin kardeşi geldi. Efendim güne Deli Murat'la başladık. Emrah sizlerle beraberdi. Emrah Binici ve saatler 15'i gösterdi. Pazartesi itibariyle yeni yayın döneminde sizlerle buluşmaya başladık. 19 yıl aradan sonra da baba topraklarına geri döndük. Başladığımız yerdeyiz. Türküler adına çok mutluyuz. Hafta içerisinde 3 saat boyunca saat 18'e kadar güzelliklerim paylaşacağız. En güzel türküler her zaman, en yeniler, en iyiler sizlerle buluşacak. Tabii sizlerin katılımı çok kıymetli. Siz olmazsanız bu programların bir önemi yok. O yüzden mesajlarınızı ne yapıyoruz? Instagram üzerinden Radyo Ekin Serkan Lam'ı official sayfam, ortak sayfamız. Mesajınızı buradan ulaştırıyorsunuz. WhatsApp üzerinden de 541-484-6060. 541-484-6060. En son haberler, ilginç haberler, konuşacaklarımız var. Haber detaylarımız var. İlginç haberler var. Aldığımız notlar var. Trafik mi kapalı? Açacağız. İşler mi yok? İnşallah Eylül ayı geldi, bereket ayı. İşleri de halledeceğiz. Önce hareket. Efendim bu saatimizin sponsoru Provenis Klinik katkılarıyla başladık efendim. Saçıyla başı dertte olanlar birazdan anlatacağız. Saçı incelenler, saçı eyvah saçım elden gidiyor diyenler, kullandığınız su. Valla bu bile etken ama en büyük stres. Kullandığınız kimyasal ürünler, saçınıza ne söylerseniz, ne kullanıyorsanız artık onu siz biliyorsunuz. Ama cerrahi işlem olmadan, iğneli işlem olmadan, hayatınıza ara vermeden, işinize ara vermeden 15 dakikada süren 2 haftada bir gideceğiniz uygulama ile birazdan detayları anlatacağım. Yine hediyelerim var. Provenis klinik katkılarıyla hem Bahçelievler'de metrobüs yolu üzerinde hem de Şişli'de Cevahir'in tam çaprazında yönetim kurulu başkanı sevgili Onur Kaya tüm çalışanlarına kolaylıklar diliyoruz. Birazdan da anlatacağız, olur mu? Önce şöyle bir tozu, etrafın tozunu alalım. Mekanın sahibi geri döndü. Öyle diyelim. Hadi bakalım rastgele.

Vallahi başladık mesajlarınızla yoğun bir trafikle gelmeye başladı. Mesajlarınızı hemen okumaya başlayacağız. Evet, mesajınızı Instagram üzerinden Radyo Ekin sayfamızı beğenin. Serkan'la mı official sayfam, ortak sayfam. Buradan mesajları okuyacağım. WhatsApp üzerinden de mesajınızı okuyacağız. Olur mu? Dali. 541-484-60-60 WhatsApp, 541-484-60-60. Hemen şöyle güncelleyelim. Provenis katkılarıyla başladık. Provenis Klinik katkılarıyla birazdan hem anlatacağım hem hediyelerim olacak. Hemen güncelleyelim sayfalarımızı. Merhabalar, Orhan Akalmaz'dan Çiçek'ten Harman Olmaz çalar mısınız demişsiniz. Ziya Baker, Sırdık Eser, Sivas Şarkışla, Faraş Deresi Köyü'ne gelsin yayınlar. Ziya Baker, selamlar olsun. Aşık Veysel'imizin köyü. Bayramtepe'den İbrahim Korkusu, Serkan abim yeni yayın dönemin hayırlı olsun. Allah utandırmasın. İnşallah sizi keser. Kardeşim Ramazan Korkusuz, Mustafa Korkusuz, hocama, abime Murat Korkusuz'a, Zeynep Korkusuz'a, Korkusuz aşiretine gelsin. Sen nereye biz oraya Serkan abi demiş. Her zaman yanındayız. Eyvallah. Kıymetli hocama da selamlar olsun. İbrahim Korkusuz. Hoş geldin Nistur Tekstil dinlemede. Saygı sevgiler Bayram Argum. Eyvallah Bayram. Çiğ köfte fabrikası. Bugün yine güveç yemeğe gitti. 3 tane yedim. Yola çıktım, tadı damağımda kaldı demiş. Sevgili Sabri Dündar. Sabri abiye selamlar olsun. Geçen de tanıştık. Çiğ köfte fabrikası. Çiğ köftede çok hızlı ilerliyorlar. Birçok ilçede görüyorsunuzdur. Birçok semtte görüyorsunuzdur. Çiğ köfte fabrikasını. Güveçzade ailemizi ziyarete gelmiş. Bahçeli Evler'de belediyenin hemen karşısında güveç pidemiz. Biliyorsunuz ilk şubemizi açtık. Bize ait olan ilk şubemiz. İkinci şube hazırlığımızı da önümüzdeki günlerde söyleyeceğiz. İnşallah. Et işi, yemek işi, vicdan işi söyleyeyim. Davra abi selamlar olsun. Bir gün biz de iadeyi ziyarete çiğ köfte fabrikasına geleceğiz. Olur mu? Evet, bakıyorum. Nebiye hoş geldin yayınlar demiş. Teşekkür ederim Nebiye. Hayırlı olsun. İlvanlım çalar mısın? Teşekkürler. Çalarız. Bino Altay Gavazi Tekstil dinlemede Sefi Doğanay'dan bir türkü. Yüksel Kaleli, İbrahim Beyazkaya, Ali Solhan, Mehmet Beyazkaya ve Pötürge halkına gelsin rastgele demiş Bino Altay. Ayşe anne teşekkür ediyorum, selamlar olsun. İyi yayınlar, hayırlı olsun. Maltepe'den selamlar. El Salvador göndermiş mesajını. Eyvallah. Merhabalar, sen nerede biz orada demiş Gülcan. Sağ ol Gülcan. Hoş geldin abi. Sema Tüpaket dinlemedi Sırdı Keser. Ramazan var diye armağan olsun. Bayram Emre göndermiş. Mesajını mesajlar yoğun. Okuyacağız.

0: Serkan'lama devam ediyor.
1: Evet, Proverniz katkılarıyla başladık. Efendim, tabii ki saç sorunu hepimizde var. Hayda. Hele hele bu stres varken maalesef ilk saçlara yansıyor. Efendim, saçlarınız dökülüyor mu? Tarağa geliyor değil mi? Tararken sağa sola savruluyor. Saçlarınız zamanla inceldi değil mi? Aynaya baktığınızda eski saçlarım nerede diyorsunuz? Yoğunluğunu özlüyorsunuz. Buna bir çözüm var. Çözüm ortağınız var. Yani saç ekimi yaptırmadan, cerrahi işlem görmeden, iğneli işlem görmeden, işinize gücünüze ara vermeden. Proverniz Klinik kök hücre temelli uygulamalarla saç kökünüzü destekliyor ve bu destek ile birlikte 15 dakika bir uygulama yapılıyor. 2 haftada bir seansı var. Cerrahi işlem yok. İğnesiz uygulama. Uygulama sonrasında günlük hayatınıza devam ediyorsunuz. İşe mi gideceksiniz? Gidin. Arkadaşlarınızla dışarıda kahve mi içeceksiniz? Gidin, çıkın. Yani saçlarınız için bir adım atarken hayatınıza ara vermenize gerek yok. O yüzden saçlarınızla alakalı hem çok büyük paralar vermenize gerek yok. Örnek kim? Örnek ben. Şu anda Instagram sayfama girin. Örneğin ben olduğunu göreceksiniz. Saçlarımın yıllardır özellikle sanatsal anlamda, televizyonda, sunumlarda en çok ben de hanımefendiler kadar saçıyla uğraşan bir adamım. Şimdiye kadar diyorlar ki sen acaba ekim mi yaptın, bir şey mi yaptın? Yani saçların nasıl böyle duruyor? Efendim, 2 yıldır Provelnis klinikte kök hücreyle ben saçlarımı zinde tutmaya devam ediyorum. O yüzden özellikle hanımefendiler ve beyefendiler, doğum sonrasında saçlarında dökülme olan hanımefendiler, seyrelme yaşayan kadınlarımız, saçları incelenler, yoğunluğunun azaldığını düşünen kadınlarımız ve erkeklerimiz için kök hücre uygulamasının kendilerine uygun olup olmadığını uzmanlarımız değerlendirecek. Şimdi vereceğim numarayı aradığınızda arkadaşlarımız sizlere cevap verecekler, sizleri davet edecekler. Bahçeli Evler'de metrobüs yolu üzerindeyiz. Şişli'de Cevahir Alışveriş Merkezi'nin çaprazında ulaşımı çok rahat. Geleceksiniz, uygulamaya bakacaklar. Eğer saçınız buna uygunsa, bir problem yoksa, orada yüzlerce, binlerce kişinin nasıl faydalı kök hücresiyle saçlarının yoğunluğunu, en azından bu dökülmelerin, bu kırılmaların, bu incelmelerin kök hücreyle nasıl fayda sağladığını zaten kendinizde göreceksiniz. O yüzden saçlarınız için geç kalmadan harekete geçin. 552-663-3044 552-663-3044'ü arayın. Saçlarınıza değil, özgüveninize yatırım yapacaksınız. Yani ne giyerseniz giyin, ne giyerseniz giyin, saçınızla başınız dertteyse problem var. Bakın, ne giyerseniz giyin, saç başka bir dekor. Gerçekten kadında, erkekte saç başka bir dekor. Geleceksiniz, hem elden ödeme kolaylığı var, hem kredi kartına ödeme kolaylığı var. Şimdi arayan 5 kişiye de ne veriyorum? Epilasyon 2 seans. İstediğiniz bölgede 2 seans epilasyon veriyorum ya da cilt bakımı 2 seansta şu anda arayan ilk 5 kişiye hediye ediyoruz. Proverniz Klinik Instagram'dan da şu anda girdiğinizde uygulamaları göreceksiniz kendi gözlerinizle. Instagram adresinden de Proverniz W ile yazıyorsunuz. Proverniz girdiğinizde, arkadaşlarımıza, iletişimimize geçtiğinizde siz de bir kahve içmeye çağıracaklar. Saçınızı onlar bakacaklar. Sonrasında diyecekler ki kök hücreyle, evet bunlar güçlendirilecek, en azından bu kırılmalardan, bu dökülmelerden, bu incelmelerden artık şikayetiniz minimuma inecek. Çok meşhurdur çaycım. Ama hiçbir şey yapmazsanız, iğneden korkuyorsanız, cerrahi işlemden korkuyorsanız, ekilmesinden korkuyorsanız, ben de gördüğümde ben iğneli yapamam. Cerrahi işlem yapamam yani. Yani saçlarımı o şekilde havluyla bağlayıp günlerce, aylarca o rahatsızlığı şahsım adına yaşayamam. Ama kök hücreyle bunlarla uğraşmanıza gerek yok. O yüzden hemen arayın. İlk 5 kişiye de hediyemiz var. 2 seans epilasyon istediğiniz bölgede ya da cilt bakımı 2 seans. Elden ödeme kolaylığı, kredi kartını ödeme kolaylığı. Bahçeli Evler'de metrobüs yolunda, yine Şişli'de metrobüs yolunda. Geldiğinizde hemen Provenis Kliniğe geliyorsunuz. Saçlarınızı buraya emanet ediyorsunuz. Olur mu? Son kez numarayı vereyim. 552-663-3044 552-663-3044. Ama hiçbir şey yapmazsanız da saçlarınız ne oluyor? Teker teker sizden ayrılıyor. Sonrasında üzülüyorsunuz. Saçlarınızı özlüyorsunuz. O yüzden her şeye para harcadınız bu dönemde. Aman saçları kaybetmeyin. Çok büyük dekor. Üzülürsünüz. Genç yaşta kardeşlerime bakıyorum. Her şeyleri var ama saçı yok. Ya. Çok önemli.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Peki mesajları birazdan okuyacağım. Instagram Radyo Ekin. Serkan Lama Official sayfam.

0: başına. Tabii ki benim başıma.
1: Efendim, hava sıcaklığı İstanbul'da düşmeyecek, onu söyleyeyim. Meteoroloji verilerine bakıyorum. Sekom hava tahminlerinde İstanbul'da bugün hava, yarın cuma, cumartesi, pazar, pazartesi aynı. Yani İstanbul'da bir yağış beklentisi yok, bilginiz olsun. Bak diyoruz ya, robotlar girecek hayatımıza. Efendim, Rusya'da mağazada çalışan robot ne yapmış biliyor musunuz? Elektronik eşyalar satan bir dükkana gelen, tokalaşmak için elini uzatan adam karşılık bulamayınca robotu itmiş. Ya. Yani bildiğin robot adamı itmiş. Demiş ya, gidişine bak be. Yani müşteriye robot saldırmış. Yaşanan arbede dükkanın güvenlik kamerasına yansımış. Robotu zor tutmuşlar. Ya. Ona göre. Efendim, mesajları okuyacağız birazdan. Instagram Radyo Ekin Serkan'la mı official sayfam. WhatsApp üzerinden de 541 484 60 60 541 484 60 60.

reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060 Reklam. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992

0: vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
1: Pro Wellness Kliniği'nin sunduğu Serkan'la devam ediyor.

Eyvallah, mesajları okumaya devam ediyoruz. Bilal. Bilal Çakmak, sanki diyor gurbetten abim döndü. O kadar mutluyum ki radyo ekine geri döndüğün için. Seni seviyoruz demiş Serkanlama. Eyvallah, sağ ol. Efendim Instagram'dan gelen mesajlara bakıyoruz. WhatsApp üzerinden gelen mesajlara bakıyoruz. Instagram Radyo Ekin, Serkanlama Official sayfam ve WhatsApp 541-484-60-60. Gelen mesajlara hemen bakalım. Sevgili Mehmet abime selamlar olsun. Sarıyer. Sarıyer börek. Hemen Avrupa Konutları Karayolları'nın karşısında sevgili Ahmet'ime selamlar olsun. Bizleri dinliyorlar. Kolaylıklar diliyoruz. Eyvallah. Serkan Bey, maşallah gittiniz. Yerin havasını değiştiriyorsunuz. Allah daim etsin inşallah. İzmir'den selamlar. Ben de Ceylan'dan minnoş Türksün istiyorum. Bizim minnoşlara gelsin. Vallahi herkes Serkan'la macı yaptık. Keyifle dinliyoruz seni Serkan Bey. Sevgi Zeytun. Selamlar olsun İzmir'e. Teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Bismil. Ayhan Teksi dinlemede radyo. Ekin'e geçtiğini duyduk. Sen nereye? Biz oraya. Ahmet Kaya'dan Katlime Ferman eserini çalar mısın demiş Yusuf Ayhan. Diyarbakır'a selamlar olsun. Eyvallah. Selamünaleyküm Kral demiş. Vardiler Teksi dinlemede. Sema Ütü Paket. Bayram Emre ve Derviş Vardi'ye Kağıt Alımcı'dan bir türkü. Çalarsan seviniriz. Seviliyorsun Muhammed Vardi. Eyvallah. Serkan Bey, ben köyde dinleyemesem de buradan takibe devam. Metin.

0: Selamünaleyküm abi. Yeni yayın döneminde yeni radyonda başarılar diliyorum. Öz Mafa Ticaret Milangaz. Sarıyer'den sevgili Mehmet Öz. Eyvallah Mehmet'im, selamlar olsun. Azra Tekstil, Mirza Tekstil, sevgili Aziz Mirza. Başkanım rastgele iki gözüm demiş. Eyvallah eyvallah, görüşürüz onun. Kağıtlım uçtan bir türkü demiş. Sevgili Mahmut Uzun, sevgili Sema abla ve orada çalışan Esenler 300'de Mirza Tekstil'e selamlar olsun. Osman Mendi, Kale'den, İzoğlu'dan dinlemeye devam. Bir hafta daha buradayız ama dinliyoruz. Selamlar olsun. Ne getireyim sana demiş. Ya çuvala ne varsa, ne sığıyorsa çuvala doldur gel abi. Yani çulluk, yağ, kayısır, ne varsa. Vedat, sevgili Vedat Yeşilpınar dinlemedi, hayırlı yayınlar. Dinlemeye devam ediyoruz. O taraflara ne zaman geleceksin? En yakın zamanda Vedat, şu ara yoğun. Hem Radyo Ekin hem Ekin TV. Şu anda yoğun çalışmalar devam ediyor. Arkadaşlarımız sahada, biz de sahadayız. Şu anda yoğun bir çalışma içerisindeyiz ama geleceğiz. Mehmet Sürmeli, bir Karadeniz türküsü armağan eder misin demişsin. Teşekkür ediyorum. Derya, bir Kürtçe halay olur, türkü olur, sen ne dersen başımızın üstünde demişsin. Eyvallah.
1: Şimdi türkü dinleme zamanı.
0: Peki devam ediyoruz. Gümbür gümbür başladık. Provenis katkılarıyla 18'e kadar buradayız. Devam.

0: Arkanlama devam ediyor.
1: Evet, Kahtalı Mıçı, Mustafa abim Allah rahmet eylesin. Hayatımızda bize o kadar büyük katkıları olmuştur ki yayın hayatımıza başladığımızda 19 yıl önce Radyo Ekin'de ilk konuklarımdan ilk haftada İzzet Altınmeşe ile birlikte Kahtalı Mıçı'ydı. Sonrasında televizyon, sonrasında hayatımızın her bölümünde Mustafa abiyle görüşüyorduk. İstanbul'da bir araya geliyorduk. Hiçbir zaman bizi kırmadı, incitmedi. Rabbim de onu incitmesin. Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerine tekrardan başsağlığı diliyoruz. Biz hiçbir zaman unutmayacağız. Hiçbir zaman unutturmayacağız. Zaten dünya döndükçe Kahtalı Mıçı hep hatırlanacak.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, ilk saatimizin sporu, sponsoru Provenlis Klinik katkılarıyla başladık. Şu anda arkadaşlarımızla görüştüğümüzde, evet, dinleyenlerimiz arıyorlar. Yani çok önemli, saç insanda durabilecek en büyük dekor saç. Saçınız olmadığında giydiğiniz elbisenin, kıyafetin, ayakkabının hiçbir önemi yok. Yani saç çok önemli. O yüzden saçlarınız dökülüyor mu? Şu anda saçlarınız aylar ve yıllar geçtikçe inceldi mi? Aynaya baktığınızda eski saçlarınızı özlüyorsunuz değil mi? O yoğunluğu özlüyorsunuz. O yüzden saç ekimi yaptırmadan, cerrahi bir işlem olmadan bir seçeneğiniz var, bunu bilmenizi istiyorum. Şu anda beni tanıyanlar, bizi bilenler, dinleyenler, izleyenler, yıllardır abi saçını nasıl bu kadar diri tutuyorsun? Yani en çok hanımefendilerden sonra herhalde saçıyla uğraşanlardan bir tanesi benim. Çünkü sahnelerimizde mecbur sizlerin karşısına çıkarken ne yapmamız lazım? Şık çıkmamız lazım. Saçlar da bizim için çok önemli. Genelde diyorlar ki saçını ektirdin mi? Yani ben cerrahi işlem inanın yapamam. O iğneli miğneli işlerle hayatta uğraşamam. Yapamam yani. Ama Provenlis hayatıma girdikten sonra 2 senedir işte saçlarım bu kadar dolgun, saçlarım bu kadar canlı ve incelmesi yavaş yavaş kaybolan bir süreç içerisindeyiz. O yüzden sizleri Provenlis kliniğe davet ediyoruz. Bahçeli Evler'de metrobüs yolundayız. Yine Mecidiyeköy'de, Şişli'de, Cevahir'in tam çaprazında ulaşımı çok rahat yerdeyiz. Sizleri bir çay kahveye davet ediyoruz. Geleceksiniz, önce uzmanlarımız saçlarınıza bakacaklar. Ve kök hücreyle birlikte işinizden, gücünüzden olmadan, günlük yaşantınızdan olmadan, arkadaşlarınızdan, çevrenizden olmadan sadece haftada bir kere geleceksiniz, 15 dakika. Saçlarınıza cerrahi işlem olmadan, iğneli bir işlem olmadan Provenlis Klinik'te kök hücre temelli uygulamalarla saç kökünüzü inşallah destekleyeceğiz. Özellikle hanımefendiler ve beyefendiler. Ekmiyoruz, kök hücreyle destekliyoruz. O yüzden saçlarınız için lütfen geç kalmayın, olur mu? Saçlarınızın daha canlı, güçlü ve sağlıklı bir görünümüne kavuşmak istiyorsanız Provenlis'e geleceksiniz. Hem fiyatlar uygun, hem ödemesi kolay, hem de ilk arayan 5 kişiye de hediyemiz olduğunu söylemiştik. İlk arayan 5 kişiye de 2 seans epilasyon, istediğiniz bölgede 2 seans epilasyon ya da 2 seans cilt bakımını ilk arayan şu anda 5 kişi hediye edeceğim. Yani saçlarınıza hak ettiği bakımı verin. Daha güçlü ve canlı bir görünüm için profesyonel destek almak zorundayız. Güçlü saçlarımız sağlıklı görünüm, kendinize böyle daha fazla bir güven sağlayacaktır. O yüzden kök hücre uygulaması bu. Saç köklerinizin desteklenmesine yardımcı olur. Saç derisinin yenilenme sürecini destekler. Saçların daha güçlü ve canlı görünmesine katkı sağlar. Saçın genel görünümünü iyileştirmeye de yardımcı olur. Ben numarayı vereceğim. Hemen arayın. Arkadaşlarımız şu anda telefonlarınızı bekliyorlar. Sizleri davet edecekler bir kahveye. Sonrasında Serkan kardeşine dua edeceksin. 552-663-3044 552-663-3044 Instagram Provenlis W ile yazıyorsunuz Venlis'i. Instagram'dan da girdiğinizde şu anda bütün işlemleri göreceksiniz. 552-663-3044 Hem uygun ödeme Hem uygun fiyat hem de iğneli veya dediğim gibi cerrahi bir müdahale olmadan saçlarınızın en azından artık incelmesini, kaybolmasını, dökülmesini kök hücreyle birlikte ne yapacağız? Güçlü bir görünüm sağlayacağız bende olduğu gibi. Yazdınız mı? 552-663-3044. Şimdiden inşallah hayırlı olsun.

0: Parça hazır.
1: Tabii Mahmut abiyi de götüreceğim.
0: Hazır mısınız?
1: Mahmut abiye selamlar olsun.
0: Önce
1: ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Provernis Klinik sevgili Onur Kaya Lele. Tüm çalışanlarına teşekkürler.
0: Son kez bir bayan sesine ne dersiniz?

0: Serkan'lama sona erdi.
1: Şimdi reklamlar. Tost dediğin şöyle olacak. Ekmek çıtır çıtır, kaşar eriyecek. Bir ısırıkla peynir uzayacak. İşte o güzel tostun sırrı İzol dilimli tost peyniri. Kahvaltı tabağına ve sandviçinize lezzet katar. İzol dilimli tost peyniri. Böyle peynir lezzeti görülmedi. Üstelik sadece kaşar değil, zeytin ve turşu çeşitleri fabrika fiyatıyla İzol Gıda'da. İzol Gıda Pazarlama, İlk Tost Gıda Toptancılar Çarşısı, 8A, Blok No 20, Başakşehir. 0542 844 82 82.

0: Aşçınız Metin'in sunduğu Serkanlama başlıyor.
1: Serkan yayında.
2: Serkan yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama.

0: Fatih'in sunduğu Serkan'la Mah devam ediyor.
1: Evet, beraberliğimiz devam ediyor. İkinci saatimizdeyiz. 15 itibariyle başladık. Türkiye'nin en çok dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin'den bir kez daha herkese selamlar, sevgiler, cümleten selamun aleyküm. Yayına başladık. Mesajlar geliyor. Instagram üzerinden Radyo Ekin. Sayfamızı takip edin. Serkan Lama Official sayfamızı. Takip edin. WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. Şimdi okuyacağız. 541-484-60-60 541-484-60-60. İkinci saatimizin sponsoru Arnavutköy'de 21 yıldır İstanbul'un markası Balıkçınız Metin katkılarıyla başladık. Tabii ki 1 Eylül itibariyle, yani dün itibariyle bütün tekneler vira bismillah dedi. Bütün şu anda tezgahlar balık doldu. Balıkçınız Metin'de de tezgahlar doldu taştı. Palamutlar, istavritler, mezgitler, sardalyalar, hamsiler, uskumrular. Birazdan da anlatacağız. Balıkçınız Metin, sevgili Metin Tunç, sevgili Metin abi, Ömer Yılmaz'a, şu anda müdavimlerine, çalışanlarına selamlar olsun. Yoğun bir gündü dün Balıkçınız Metin'de. Tabii Balıkçınız Metin'e gittiğinizde Radyo Ekin'den geliyorum demen yeterli. Tatlılar benden, çaylar, kahve, tatlı benden. Hangi tatlıyı yersiniz? Helvasından, sütacından fark etmez. Tatlılar benden, çaylar, kahveler Radyo Ekin'den. Birazdan da inşallah anlatacağız. Olur mu? Hemen birkaç mesaj.

Serkan Bey hoş geldin. Sürküler harika. Güncel haberleri sizden duyuyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Mustafa Küçük'ten de bu sabah türküsünü çalarsanız mümkün mü demişsiniz. Çok sağ olun. Selamlar abi, ben Derviş Şimşek, Kadıköy'den dinliyorum seni. Sıradaki eser Merdan abime gelsin demişsin, gelsin. Kolay gelsin. Bayramtepe'den İbrahim Korkusuz, sıradaki eser arkadaşım Muhammed'e gelsin, gelsin. Yurtseven kardeşlerden Kaymakamın kızlarını çalar mısın? Size ve Ozan Teksil'e gelsin demişsiniz. Polat göndermiş mesajını. Evet, İrfan Yalçıntepe, bu da benim eserim demiş. Sözü müziği bana ait. Sizleri burada görmek çok güzel. Sevgili hemşerim, ben de Çüngüşlüyüm, Diyarbakır Çüngüşlüyüm. Selamlar olsun. Hayırlı olsun size de. İşte o harika program, hoş geldin, hayırlı yayınlar, iyi ki geldin demiş. Necla, teşekkür ediyorum.

Hemen şöyle güncelleyeyim sayfamı. Bakıyorum kimler dinlemede. Sevgili Cumali Atilla, Gakko selamlar olsun. Bak şimdi senden çalacağım, tam üstüne geldin. Sanatçı dostuma, sevgili Cumali'ye selamlar olsun. Yeni eseri şimdi dinleteceğim sizlere. Ahmet Şimşek hayırlı yayınlar demiş. Ahmet'im selamlar olsun. Hasan Ergün kardeşim nasılsın? Yeni yayın dönemin, radyon hayırlı olsun. Arnavutköy Gündem Tekstil dinliyor seni. Hasan Ergün, eyvallah sana abi, sana da kolaylıklar diliyorum. İnşallah işin gücün rastır. Gözümüz yollarda, kulağımız sende kral demiş. Hayırlı uğurlu olsun. Tosun Ustam, baklavacılar kralı Tosun Ustam. Tosun Ustam'a selamlar.

0: Bahçeli'nin sunduğu Serkanlama devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz, gümbür gümbür devam ediyoruz. Balıkçınız Metin Arnavutköy'de 21 yıldır İstanbul'un balıkta markası.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Tabii dün çarşı karıştı. Dün biliyorsunuz balık sezonu açıldı. 1 Eylül itibariyle bütün tekneler vira bismillah dedi. Ve balıkçınız Metin'de tezgahlar balıkla doldu taştı. Palamutlar, istavritler, hamsiler, sardalyalar. Yani her çeşit balığı bulabileceğiniz, fiyatlar da şu anda balık bol, onu söyleyeyim. Bol bol çocuklarımıza balık yedirelim. Vallahi. Efendim 21 yıldır aynı yerdeyiz. 21 yıldır eski Edirne asfaltı. Habibler'den, Sultan Gazi'den Arnavutköy'e geldiğinizde merkeze, Devlet Hastanesi'ni geçince balıkçınız Metin'i buluyorsunuz. Tam 21 yıldır ailenizle geldiğiniz bir nokta. Yani balık keyfi deyince aklınıza sadece balık gelmesin, bunun yanında taptaze kalamar, kiremitte karides, yine midye çeşitleri, nefis deniz ürünleri, yani barbunundan tut Norveç somonuna, Karadeniz somonuna kadar her şey bol. Sezonla birlikte şu anda bütün taze balıklar yerini aldı. O yüzden canınız şu anda balık çekiyorsa, yani evde pişirmenize hiç gerek yok. Ya gelin restorantımızda sizleri ağırlayalım. Tatlılar benden bu arada. Yani balıklar sizden, tatlılar benden. Ya da hiç evde uğraşmayın. Evinizi, binanızı, perdelerinizi kokutmayın, odanızı. Balıklarınızı hemen arayın. Balıkçınız Metin pişirsin. Özel kutularında, yanında bol salatası, soğanları, turpları. Paket servisimizde de gelip kendiniz alabilirsiniz. Hiç uğraşmanıza gerek yok. 0212 597 81 çift 0 rezervasyon sipariş hattımız 0212 597 81 çift 0. Özel günleriniz olur, ailenizle yemeğiniz olur, nikah yemeğiniz olur, iş yemeğiniz olur, özel toplantı alanımızda sizler geleceksiniz. Ben hep söylüyorum, et işi ve balık işi veya yemek işi vicdan işi. Balıkçınız Metin'de mutfak gözünüzün önünde. Her şey gözünüzün önünde oluyor. Balıkları taptaze daha tezgahınızın önünde seçiyorsunuz. Pişirirken de görüyorsunuz. Tazeliğin, ustalığın ve gerçek balık keyfinin adresi Balıkçınız Metin Arnavutköy'de. Hemen Devlet Hastanesi'ni geçince. Ama şunu sakın unutmayın. Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde tatlılar benden. İster helvanızı yiyin, isterseniz sütlacınızı yiyin. Yani ne yerseniz deyin, tatlılar benden. Balık sizden, lezzet bizden. Sevgili Metin abi zaten heyecanlıydı, Metin Tunç. Dün gittim, tezgaha yaklaşamadım yoğunluktan. Sevgili Ömer Yılmaz, Ömer abi de zaten maşallah. Onun nezdinde tüm Erzincan, Otlukbeli'ne, Malatya Arapkiller'e selam olsun. Eğer bugün canınız balık çektiyse hemen balıkçınız Metin'i arayın. Ya ben geliyorum, paketleyin, alın, eve götürün. Hiç pişirmenize gerek yok. Ya da geliyoruz 10 kişi, 3 kişi, 5 kişi masamızı ayarlayın. Palamut yiyeceğiz, istavrit yiyeceğiz, sardalya yiyeceğiz. Şu anda balıklar yağlı, balıklar lezzetli. O yüzden hiç evinizi, mutfağınızı kokutmanıza gerek yok, uğraşmanıza gerek yok, eziyet çekmenize gerek yok. Balıkçınız Metin yanınızda. 0212 597 81 çift 0 0212 597 81 çift 0. Önümüzdeki günlerde de ne yapacağız? Sizlere balık keyfini hediye edeceğim. Tabii. Şu anda tatlılar benden. Ama balık keyfi de vereceğim. Şu kalabalığı bir atlatalım.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, hadi bakalım. Devam. Mesajları okuyacağız. Instagram, Radyo Ekin, Serkan Lama Official sayfam. Türkiye'nin en çok dinlenen türkü radyosunda, Radyo Ekin'desiniz. 18'e kadar buradayız.

Evet, sevgili Dilek demiş ki bir kıssadan hisseniz var mı? Kıssadan hisselerinizi çok seviyoruz. En azından bir tane gün içerisine lütfen bizleri mahrum etmeyin demiş. Eyvallah, bakalım o zaman olur mu? Aslında kıssadan hisseler, yaşanmışlıklar, bazen böyle unuttuğumuz, bazen görmezden geldiğimiz şeyler bizlere belki bizler tarafından çok küçük böyle bir hikaye olarak anlatıldığında acaba yapıyoruz ve belki o anda gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Babasının ölümünden sonra bir oğlu annesini huzur evine koyuyor. Ve arada sırada onu ziyaret ediyor. Bir gün huzur evinden bir telefon geliyor. Ölmek üzere olduğunu bildiriyor. Ölmeden önce annesini görmeye gidiyor ve ona "Anne, senin için ne yapmamı istiyorsun?" diye soruyor annesine. Huzur evine diyor ki annesi, huzur evine fanlar yerleştirmeni istiyorum. Çünkü burada sıcaklık dayanılmaz. Bir de buzdolabı senden istiyorum. Böylece yemekler bozulmasın. Birçok gece hiçbir şey yemeden uyumak zorunda kalıyorum. Oğlu şaşırıyor. Diyor ki, anne, bunu şimdi son nefesinde mi bunları istiyorsun benden? Neden daha önce söylemedin bana, diyor oğlu. Anne boşluğa bakıyor, sonra oğlunun gözlerine bakıyor. Gözü kan çanağına dönmüş. Anne diyor ki, ben demiş açlık ve sıcaklıkla yaşamaya alıştım. Ancak benim korkum şu ki, çocuklarının evde sana bakmadığı ve yaşlandığında seni buraya gönderdiklerinde bu istediklerim sana burada lazım olacak yavrum. Onun için şimdiden alıp getirmeni istedim. Ya anne, huzur evine bırakılmış annenin oğlu için isteklerini anlayabiliyoruz mu acaba? Peygamber Efendimiz ne demiş? Annesinin gönlünü kıran benim de gönlümü kırmış gibidir demiş.

0: Arnavutköy balıkçınız Metin'in sunduğu Serkanlama devam ediyor.
1: Evet, beraberliğimiz devam ediyor. Balıkçınız Metin katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor. İkinci saatimizdeyiz.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Tabii buradan çıkışta bugün yine balık yiyeceğim. Yani palamutu özlemişiz, onu söyleyeyim. Görünce bir sarıldık birbirimize. Tabii ben konuştum, o dinledi, hiç cevap vermedi. Dedik seni özledik, özledik, sen nerede kaldın? Efendim, balıkçınız Metin katkılarıyla beraberliğimiz ikinci saatimizin yavaş yavaş sonlarındayız. 21 yıldır aynı yerde. Şimdi bazen doğru yerden yemediğimizde moralimiz bozuluyor. Gittiğimizde, hesap fazla geldiğinde, gittiğimizde hizmetten memnun kalmazsak, lezzetinden memnun kalmazsak, o verdiğiniz para size zulüm oluyor. Ama gittiniz, servis güzel, hizmet güzel, balıklar taptaze, mezeler harika, kalamar güzel, karides güzel, midyeleri güzel, salatalar, mezeler güzel, finalde tatlılar da güzel, çünkü tatlılar benden. Sakın Radyo 2'nden geliyorum demeyi unutmayın. Balıkçınız Metin'e geldiğinizde Habibler'den çıktınız, Sultan Gazi'den geliyorsunuz, Gazi Osman Paşa'dan geliyorsunuz, Sultan Gazi üzerinden Eski Edirne asfaltı, Fenertepe, Arnavutköy, merkeze geldiğinizde Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni geçtiğiniz gibi hemen sağda Balıkçınız Metin. Kalabalığı gördüğünüzde zaten diyeceksiniz ki evet, burada Balıkçınız Metin, burada. Palamutları, hamsiler, istavritler, Norveç samonundan, barbunundan, sardalyasından. Yani evde balık pişirmenize gerek yok. Balığı herkes çok seviyor. Ben haftanın 3 günü, bakın abartısız söylüyorum, 3 günü 4 günü rahat balık yerim. Tam şu anda mevsimi. Evde balık pişirmenize gerek yok. Ailenizi alın, Balıkçınız Metin'e gelin. Ya da ben evde yemek istiyorum derseniz, ya da pikniğe gitmek istiyorum derseniz, kutularda, özel kutularda aramanız yeterli. 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo bize balık pişir, palamut pişir, şunu yap, salatasını yap falan. Her şey hazırlanıyor, özel kutularında alıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Evinizi kokutmanıza gerek yok. Binanızı kokutmanıza gerek yok. Perdelerinizi yıkamanıza gerek yok. Rezervasyon numaramızda 0212 597 81 çift 0, tam 21 yıldır aynı yerde. 0212 597 81 çift 0 Ömer Yılmaz. Ömer abi sizleri karşılayacak. Ömer abi Erzincan Otlukbeli ilçesinden. Gördüğünüzde zaten o, hani hararetli bir adam görürseniz balığın başında, o Ömer abi o. Kenarda sakin bir adam görürseniz Metin abi de o. Radyo 2'nden geliyorum dediğinizde hemen balıklarınız pişirilecek, salatalarınız gelecek, mezeleriniz gelecek, karides kiremit de gelecek. Yediniz, finalde diyeceksiniz biz Radyo 2'nden geldik, hemen tatlılarınız geliyor. Kahveleriniz geliyor, çaylarınız geliyor. Bunların hepsi ikram. Yeni sezona Radyo 2'ne özel. O yüzden bırakın balığı biz pişirelim, siz sadece keyfini yaşayın. Olur mu? Bizi önceden aramanız yeterli. Özel toplantılarınız, özel davetleriniz, iş yemekleriniz, aile toplantılarınız gibi özel toplantılarınız için de özel yerimizde. Mutfağımız göz önünde, tezgahımız göz önünde, her şey göz önünde. Taptaze. Neden 21 yıldır varız? İşimizi vicdanımızla buluşturduğumuz, kalitemizi vicdanımızla buluşturduğumuz için 21 yıldır Balıkçınız Metin var. Yazdın mı? 0212. Bu lazım olacak bu numara sana. Balık krizine girdiğinde hemen arayacaksın. 0212 597 81 çift 0. 0212 597 81 çift 0. Hadi bakalım, afiyet olsun.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, ikinci saatimizi de noktalayacağız ve üçüncü saatimize merhaba diyeceğiz.

0: Evet, Serkanlama yayında Türkiye'nin en çok dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de 15'te başladık. Bir saat daha buradayız. Mesajları Instagram Radyo Ekin Serkanlama Official sayfam. Yaz gönder.
1: Yaz gönder.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda.

Efendim son saatimizdeyiz. Tekrardan herkese de selamlar, sevgiler. Cümleten selamun aleyküm. 15 itibariyle başladık. Türkiye'nin en çok dinlenen Türk radyosu Radyo Ekin'de Serkan Lama ile beraberiniz devam ediyor. Mesajları Instagram üzerinden birazdan okuyacağım. Instagram Radyo Ekin Serkan Lama Official sayfam. Sayfamı beğenin, son paylaşılan fotoğrafın altına mesajınızı yazmanız yeterli. Ve bu saatimizde de Boğazköy Aden Tesisleri katkılarıyla başladık ve Boğazköy Aden Tesisleri katkılarıyla sevgili İsmet abiye selamlar olsun. Şu anda bizleri orada dinliyorlar. Tabii ki 3 Ekim'de de çok güzel bir programa imza atacağız. Birazdan detayları vereceğim. Birazdan mesajları da okuyacağız. Boğazköy Aden Tesisleri 200 dönüm üzerine kurulu oksijen deposu. Hiç öyle uzaklara gitmenize gerek yok. Kilometre yapmanıza, benzin harcamanıza, ceza yemenize, moralinizin bozulmasına gerek yok. 200 dönüm üzerine kurulu Boğazköy Aden Tesislerinde ne ararsanız var. Çocuklarınız için, kendiniz için, rahatlığınız için birazdan detayları da paylaşacağız. Efendim okuyacağız mesajları. Instagram Radyo Ekin ve Serkan Lama Official sayfam. Son saatimiz devam.

Evet, beraberliğimiz devam ediyor. Boğazköy, Arnavutköy'de Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla beraberliğimiz son saatimizde gümbür gümbür devam ediyor. Tüm Bayburt hemşehrilerimize armağan ettik. Mesajları okuyacağız. Instagram Radyo Ekin Serkanlama Official sayfam. Bu arada cumartesi günü 557 milyon euroluk maç var. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Dördüncü haftasında cumartesi günü Kadıköy'de harika bir derbi var. Güncel kur üzerinden bugün 31 milyar lira ediyor. Ligin dördüncü haftasında dev derbi. Bakalım ne olacak? Merak ettiğimiz bir maç. Çok erken bir derbi ama Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın formda olduğu bir derbi olacak. Aziz abi kesin Çatalca'da izler bunu. Aziz Yalçınkaya Devsa Tekstil dinlemedeyiz demiş. Aziz abime selamlar olsun Aziz Yalçınkaya. Sevgili Vahap Konçuk. Kardeşim yeni yayın dönemin Ekin Radyo'da sana şans getirsin, uğur getirsin inşallah. Vahap Konçuk. Eyvallah Vahap abicim, selamlar olsun. İzol Gıda. Sevgili Engin kardeşim. İgdot Gıda Çarşısı. Zaten radyomuzda da duyuyorsunuz. İzol dilimli kaşar hem tostlarınız hem kahvaltılarınızda direkt fabrikadan İgdot'tan İzol Gıda'dan gidiyorsunuz. Fabrika fiyatından isterseniz koliyle alıyorsunuz. E artık alırken kazanmanın zamanı. Evet evet, Yandex'te İzol Gıda İgdot yazdığınızda Başakşehir Şahintepe diye geçiyor. Kapısına kadar gidersiniz. Selamlarımızı iletin. Ne ararsanız kaşarından, sucuğundan, kavurmasından, zeytininden, turşusundan hepsi fabrika fiyatında. Engin Toktaş, Aydın Toktaş selamlar olsun. Mehmet Ünal kardeşime selamlar olsun. Mehmet Ünal. Derviş Ünal selamlar. Yeni yayın dönemin hayırlı olsun demiş. Böyle sevda görmedi Bayburt, Bayburt dolalı. Hoş geldin yeni yayın döneminde, başarılar diliyorum. Senden Karahasan'dan Kürtçe bir türkü istiyorum. Biraz önce senin için çaldım. Tüm Malatya Pütürge Ersele köyüne gelsin Ömer Kerem. Sağ olasın. Sevgili Hamit abi, Ersele köy deyince Hamit abim selamlar olsun. Hamit Sürmeli. Selamünaleyküm Serkan abi, Vardiler Tekstil dinlemede Yusuf Emre Vardi teşekkür ediyorum. Şişli'den Enes Mustafa, Darıca'dan Ömür Kısa, Aldanırız Çalar Mısın? Tüm dinleyenlere keyifli dinlemeler diliyorum. Mustafa Uzun göndermiş. Ekin ailesine hoş geldin. Mac Tekstil dinlemede hayırlı yayınlar. Resul Ekici, Aziz Ekici Başkanı da selamlar. Haydar Tazegül teşekkür ediyorum. Kaan Tekstil dinlemede hoş geldin. HGS Güngör'den Hele Meryem çalar mısın? Bir de atölye seslenir misin? Biraz hareketli çalışsınlar. Nerede hareket? Orada Radyo Ekin demiş. Sevgili Emre Avcı. Kıymetli abim öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Yeni yayın dönemin, yeni radyon hayırlı olsun. Radyo Ekin benim için çok kıymetli. Yayıncılı Radyo Ekin'de öğrendim. Kıymetli Emrah Binici abime saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Gönül sevdası Hasan. Eyvallah Hasan. Trabzonspor Ahmet Spor maçı hakkında ne düşünüyorsun? Ahmet Spor çok güzel bir galibiyet aldı. Geri kalan o çirkin şeyleri konuşmak istemiyorum. Artık bu ülke çirkinlik görmek istemiyor. Her alanda. Bir gün gelirsen Diyarbakır'da da seni misafir etmek isteriz Yusuf. Vallahi çok isterim Yusuf Ayhan. İnşallah işimiz yolumuz düşer de çok isteriz. Kolay gelsin Mehmet Balaban'dan. Şiro çayı akar gider çalar mısın? Şiro çiğ köfte çalışanlarına gelsin. Ramazan Aluç. Şiro çiğ köfte mi var ya? Vallahi yeni duyuyorum. Serkan Bey, 19 sene önce de seninleydik. Bugün de seninleyiz. Engin Nurşani'den Öldürün ne olur çalar mısın demişsin. Eyvallah. Hayırlı olsun, iyi programlar diliyorum. Serkan Bey selamlar. Hüseyin Gülen göndermiş mesajını.
Babaların babası İzzet Avcı'ya selamlar, seviliyorsun Serkan abi, dinliyoruz demiş. Zortis göndermiş mesajını. Eyvallah. O zaman Kelkit Vadisi şu anda seni dinliyor demiş. Peki size de armağan olsun. Tüm Kelkit Vadisi'ne armağanımız olsun bu güzel türkü. Son saatimizdeyiz. Boğazköy Aden Tesiri katkılarıyla devam.

0: Efendim Boğazköy Aden Tesisleri katkılarıyla Arnavutköy'de 200 dönüm üzerine kurulu Boğazköy Aden Tesisleri katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim Zekeriya Ünlü Urfa Sıra Gecelerisi'nin ustasının size mesajı var, selamı var. 3 Ekim Cumartesi günü, Cumartesi akşamı Boğazköy Aden'de Urfa Sıra Gecelerinin usta ismi Zekeriya Ünlü Boğazköy Aden'de sevenleriyle buluşuyor. Halaylar, çiğ köfteler, künefeler, mırralar, zılgıtlar. Sıra gecesinin tartışmasız Türkiye'nin en iyisi Zekeriya Ünlü Boğazköy Aden tesislerinde 3 Ekim Cumartesi günü biz de orada olacağız. Tüm radyo ailemiz orada olacak. Canlı yayın aracımız orada olacak. Biz de sahnede olacağız. Zekeriya Ünlü ile birlikte Boğazköy Aden'de sizleri bekliyoruz. Şimdiden sıra gecesi için rezervasyonlarınızı yaptırın. Rezervasyon numaramı vereceğim. 0531 248 45 45. 531 248 45 45. 3 Ekim Cumartesi Zekeriya Ünlü 20 kişilik dev orkestrasıyla, sıra gecesiyle, türküleriyle biz de orada olacağız. Biz de sahnede olacağız. 3 Ekim Cumartesi günü şimdiden ailenizle, dostlarınızla alkolsüz bir şekilde eğlencenin her ay hemen hemen bu organizasyonları yapacağız. Boğazköy Aden'de. Rezervasyon numaram 531 248 45 45. Yazdınız mı? Ben Boğazköy Aden testleri 200 dönüm üzerine kurulu. Hiç uzaklara gitmenize gerek yok. Evet, hafta sonunda biz ailemizi bir yere götürmek istiyoruz. Ama cumartesi pazar günü İstanbul'da bir yere gidildiğinde çile oluyor. Bunun benzini mazotu var, 80 liraya geçmiş. Bunun cezası var. Yola çıktığınızda cezayla karşı karşıyasınız. Bunun yanında dönerken bir de çilesi var, trafik çilesi var. Ya gittiğine mi sevinirsin, döndüğüne mi üzülürsün? Bunların hiçbiriyle uğraşmanıza gerek yok. Efendim Boğazköy Aden tesislerine geliyorsunuz. İsterseniz pikniğinizi yapıyorsunuz. İsterseniz kendin pişir kendin ye. Özel alanlarda, özel size ayrılmış çardaklarda mangalınız hazır. Hemen kasabımızdan köftenizi, sucuğunuzu, etinizi, tavuğunuzu seçiyorsunuz. Mangalınızı kendin pişirip kendin yapıyorsun. Eğer ben uğraşmam dersen hemen sol tarafında restoranımız var. Tüm kebap çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Devamında kır kahvemiz var. Devamımızda çocuklarımızın oyun oynayacağı alan, yani çocuk köyümüz var. Siz yemeğinizi yerken çocuklarımız çocuk köyünde eğleniyor. Hemen devamında paintball, boya savaşlarımız var. Hemen devamında ATV ile 200 dönümü safari yapıyorsunuz. Hemen devamında çocuklarınız için at biniciliği, ata binmek isteyen çocuklarımızı, harika bir spor, harika bir terapi. Bunun yanında tabii ki düğün yapmak isteyenler için de 1500 kişilik kır düğünümüz, hem yaz hem kışlık, hem açık hem kapalı. Yani hiç sürpriz yok. Yağmur da yağsa, kar da yağsa, yazınsa kır düğünü, baktık yağmur var, kapanıyor, kapalı düğün salonu. Bunun için de mutlaka ve mutlaka sizleri 200 dönüm üzerine kurulu Boğazköy Aden'e bekliyoruz. Yine suyun aktığı yerde, suyun üzerinde özel kamelyalar. Yine sıra gecesi gibi hazırlanmış özel kamelya içerisinde harika bir çayınız geliyor semaverde. Nargileniz var, çerezleriniz var. Yani gününüzü geçirebileceğiniz bir yer. Küçük küçük böyle hayvanat bahçelerimiz var. Barınaklarımız var. Hayvanlarla iç içe de olabiliyorsunuz. Ata binebiliyorsunuz, safari yapabiliyorsunuz ATV ile. Yani hem oksijen depoluyorsunuz, hem yürüyüş alanlarımız var. Muhteşem bir yer. Hemen adresi sizlerle tekrardan paylaşalım. Belki hiç bilmeyenler için, çoğu biliyor ama Boğazköy Aden Arnavutköy'de Habibler'den Sultan Gazi'den gelirken Arnavutköy yolu üzerinde hemen sağda göreceksiniz. Eskidir'in asfaltında sağda, Yandex'ten de tarama yaptığınızda Boğazköy Aden dediğinizde kapısına kadar da gelirsiniz. Bir de güzel kampanyamız var. Bu kampanyamızda ATV turumuzu, bunun yanında kahvaltımızı, at biniciliği, yani geliyorsunuz ata biniyorsunuz, çocuklarınızı ata bindiriyorsunuz, 35 dakika ATV turu yapıyorsunuz, kahvaltınızı ediyorsunuz, 2000 TL. Ya da ATV turu yapıyorsunuz, kahvaltınızı yapıyorsunuz, dev kaydıraktan 170 metreden kayıyorsunuz, büyük bir adrenalin, bu da 2000 lira. Ya da ATV turu yapıyorsunuz, ata bindiriyorsunuz çocuklarınızı, 35 dakika ATV turu, yanında pizza keyfi, yine 2000 lira. Bu da size Radyo Ekin dinleyenlerine özel bir kampanya. Rezervasyon numaramız. Aa, tabii şeyi de söylemek istiyorum. Kahvaltıda da yeni bir döneme girdik. Artık israf etmek yok. Yediğiniz kadar ödeyeceksiniz. Seçeceksiniz, yediğinizi ödeyeceksiniz. Artık serpme kahvaltıyla israf yok. Ne kadar yediyseniz onun parasını ödeyeceksiniz. Boğazköy Aden testlerinde de artık israfa hayır diyoruz. Kahvaltının en güzelini siz seçiyorsunuz ve seçtiğiniz kadar ödüyorsunuz. 531-248-45-45 531-248-45-45 Zekeriya ünlü 3 Ekim Cumartesi günü Boğazköy Aden'de şimdiden yerinizi ayırın. Alkolsüz eğlencenin adresi olacak olan Boğazköy Aden'de açılışı Zekeriya ünlü ile yapıyoruz. 531-248-45-45

Vallahi bakamayacağınız köpeği beslemeyeceksiniz. Bununla alakalı Yargıtay'ın bir kararı var. İzmir'de köpek saldırısında yaralanan çocuğa tazminat ödenecek. Köpek saldırısı sonucunda kalıcı izler oluşan ve 11 yaşında saldırıya uğrayan, şu anda 14 yaşında olan, açılan davada köpeğin sahibine 1 milyon 200 bin lira tazminata hüküm vermişler. İzmir'de Menderes ilçesinde 2023 tarihinde olmuş. Japon Akita cinsi köpeğin saldırısına uğramış. Yüzünde, kulağında ağır şekilde yaralanmış. Ve tazminat davasını kazanmışlar. Bence doğru bir karar. Bakamayacağınız köpeği beslemeyeceksiniz. Yazık yani, onlara da yazık. Sadece bir hevesli alanlar var. Ya da koca böyle saldırgan bir köpeği sağda solda ağızlıksız dolaştıranlar var. Bununla alakalı da Yargıtay'ın vermiş olduğu karar çok önemli ve çok önemli, kıymetli. Evet, artık yavaş yavaş da toparlanacağız. Mesajlara bakalım. Orhan Yüksel, teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun yeni yayın dönemin. Seni keyifle dinliyoruz demişsiniz. Çok sağ olun. Hatice Tütüncü. Hayırlı yayınlar teyze hoşum demiş. Malatya'ya gidek, bir türkü gönder gele demiş. Peki efendim, armağan edeceğiz. Ayaz'a da armağan olsun, Ayaz Tütüncü. Hüseyin Yazıcı, çaldım bütün türküler güzel, istek istemeyeceğiz. Sen geldin, hareket geldi demiş. Eyvallah, selamlar olsun. Yalçın Köseoğlu, Kerkit Vadisi diyecektim ama tam yerinde çaldın. Çok sağ olun. Üstümüzde çok emeği olan hanım ağaların ağası, Türkiye'nin ilk kadın patronlarından olan Fatma Avcı'ya, Fatma Ana'ya selamları, yayınlar Serkan abi. Allah çarşını pazar etsin inşallah demiş. Zortis göndermiş mesajını. Eyvallah. Hayırlı olsun, hayırlı yayınlar Serkan Bey. Kübra Tahamo'da dinlemedi, Ahmet Kaya'dan bir eser rica ediyoruz demişsiniz. Peki artık yavaş yavaş toparlanıyoruz.

0: Evet, artık sonlardayız. Artık veda vaktimiz geldi. 15 itibariyle başladık. Bu saatimizde, son saatimizde. Arnavutköy'de Boğazköy Aden Tesiri katkılarıyla son saatimize merhaba dedik.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ve 200 dönüm üzerine kurulu bu muhteşem mekanda hiç uzaklara gitmenize gerek yok. Burada harika bir sıra gecesi hazırlıyoruz. Tarih 3 Ekim Cumartesi akşamı. Urfa sıra gecesinin ustası Zekeriya Ünlü 20 kişilik dev orkestrasıyla, çiğ köftesiyle, hem de Urfa usulü çiğ köfte, mırrasıyla, künefesiyle, halaylarıyla, davuluyla, zurnasıyla 3 Ekim Cumartesi günü Boğazköy Aden'de. Şimdiden yerinizi ayırın. Alkolsüz ailenize gelebileceğiniz, böyle bir stres atabileceğiniz o akşamda biz de Radyo Ekin ailesi orada olacağız. Rezervasyon numaramız 531-248-45-45. 531-248-45-45. Şimdiden arayın. Ailemizle geleceğiz, iş arkadaşlarımızla geleceğiz, mesai arkadaşlarımızla geleceğiz. Mekanımız 600 kişilik. Şimdiden yerinizi ayırın. Harika bir gece olacak. Söyleyeyim. Zaten mekanı bilenler biliyor Boğazköy Aden tesislerini. Geldiğinizde restorantımızdan, kır kahvesinden, kendin pişirinden, piknik mangal yerlerinden, orman yürüyüşünden, çocuk köyümüzden, ATV ile safari yapıyorsunuz, bir adrenalin yaşıyorsunuz. 170 metrekare kaydırağıyla paintball, yine boya savaşlarımız, at biniciliği, düğün salonumuz, alkolsüz eğlencenin yeri, 200 dönüm üzerine kurulu İstanbul'un ciğerlerinden bir tanesi. Efendim Arnavutköy'de Sultan Gazi'den geldiğinizde Fenertepe'yi geçin, Arnavutköy yolu üzerinde eski Edirne asfaltında Boğazköy Aden'i göreceksiniz. Girdiğinizde sağında kendin pişir var, özel size ayrılmış alanlarımız var. Özel kamelyada, kapalı kamelyada sizler mangalınızı, kasabınızdan alışverişinizi yapıp, harika da bir açık ayranı var söyleyeyim. Harika. Şişeyle veriyorlar. Hemen sol tarafında restorantı var. Ben mangal uğraşmak istemiyorum diyenler de orada kebaplarını, yemeklerini yiyebilirler. Hemen döndüğünüzde, hemen ileride kır kahvemiz var. Hemen sağında özel bir gazoz atölyemiz var. Gazozun her çeşidini bulabiliyorsunuz. Hemen devam ettiğinizde aşağıda ATV ile safari 35 dakikalık turlarımız var. Hemen devam ettiğinizde çocuk köyümüz var. Devam ettiğinizde 170 metrekarelik uzunluğunda kaydırağımız var. Devam ettiğinizde at çiftliğimiz var. Çocuklarınızın spor yapabileceği, terapi yapabileceği midilli atına kadar var. Devam ettiğinizde yine düğün salonumuz 1500 kişilik, hem yazlık hem kışlık. Yani burada kendinize bir dünya yaratabilirsiniz. Uzun yollar gitmenize, benzin harcamanıza, ceza yemenize, trafikte stres olmanıza gerek yok. Boğazköy Aden'e geliyorsunuz. Hem çocuklarınız eğleniyor, çocuk köyüne bırakıyorsunuz çocuklarınızı. Siz de rahatça hem safari yapabiliyorsunuz ATV ile, hem ata binebiliyorsunuz, hem ormanı dolaşabiliyorsunuz, hem kır kahvesinde oturuyorsunuz. İsterseniz mangalınızı yakıyorsunuz. Çocuklarınız da doyasıya eğleniyorlar. Rezervasyon numaramız, bilgi numaramızda 531-248-45-45, 531-248-45-45. Bir de kampanya yaptık sizlere özel. ATV turunu veriyoruz. Bunun yanında kahvaltı veriyoruz. Bunun yanında ata binebiliyorsunuz. Ödediğiniz rakam sadece 2000 lira. Kişi başı. ATV turu 35 dakika sürüyor. Ya da pizza yiyebiliyorsunuz ya da ata binebiliyorsunuz. Yine bu üçlü 2000 lira. Ya da dev kaydırakta kayıyorsunuz, ata binebiliyorsunuz. Dev kaydırakta kayabiliyorsunuz, kahvaltınız ve ATV tur 35 dakika sadece 2000 lira, sizlere özel. Artık Boğazköy Aden'de ne var? Serpme kahvaltı yok. Artık seçmeli kahvaltı var. Yani seçtiğiniz kadar, acıktığınız kadarını yiyorsunuz ve o kadar ödüyorsunuz. Artık hiçbir şey israf olmuyor. Ya? Yazdınız mı? Arnavutköy'de Boğazköy Aden Tesiri 531-248-45-45. Instagram'dan mutlaka bu anlattıklarımı izleyin. Şu anda Instagram'a girin. Ve 3 Ekim Cumartesi akşamı da Zekeriya ünlü 20 kişilik dev orkestrasıyla alkolsüz 600 kişilik mekanda hep birlikte eğleneceğiz. Şimdiden rezervasyonunuzu mutlaka yaptırın. Son kez tekrarlıyorum. Sevdiğimle gezerim şimdi bekar olsaydım 0531 248 45 45.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, tabii ki 15'te başladık. Her gün olduğu üzere. Pro Wellness Klinik çalışanlarına teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Balıkçınız Metin Arnavutköy teşekkür ediyoruz. Boğazköy Aden tesisleri katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yarın saat 15'i gösterdiğinde buluşacağız. Öncesinde sabah 7'de sevgili Deli Murat sizlerle, sabah 10'da hemen ardından Emrah Binici, saat 15'te Serkan Lama yayında. İnşallah her şey yolunda. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
4: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerinizi

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Gocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi.

0: Reklam.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 05

0: yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60

zamandır yüzüm tıraşlı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Börklüce'yi. İnsanları düşün anne, düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yıldız uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbette. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh, boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma

0: Muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
3: Oh, başımı bu.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı.

0: Sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için... En büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Gocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Wow.

Kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: sevim,
1: Radyo Ekin.
0: Yazı ve seni gülüm. Uçan kelebekleri ve seni seviyorum gülüm. Nasıl da özlemişim memleketimi bir yangın gibi. Sevdalıyım doğaya ve parlayan güneşe sevdalıyım gülüm. Yaşamak ne kadar güzel, umut doluysa. İlkbaharda eriyen kar gibi ılık ılık ve sessiz. Toprağı öpmek, kucaklamak istiyorum delicesine. Bulut tanelerini seviyorum. Uçuşuyorlar özgürce, uçuşuyorlar özgürce.

Radyo Ekin. Usulca akan bir suyun kıyısında seni düşünüyorum. Düşünmüyorum. Sevgin yetiyor ve inancın. Ki biliyorum sen geleceksin. Gökkuşağından bir merdivenle göğe çıktım. Bilmiyorsun. Sen yoktun. Düştüm. Bir kıyıdan geçiyordum. Akarsuydun. Ve farkında değildin. Kıyı bendim. Her şeyine kapıldım. Kendimi terk ettim. Seni anlatmaya çalıştım. Bütün aşklara, sevgilere. Güzelliğini sığdıramadım hiçbir şarkıya. Anlamaktan vazgeçtim. Yalnızca sevdim. Ve yemin ediyorum, yoluna sereceğim bütün

seni bilgelerin sonsuz yürüyüşünde buldum. Kaybedemem. Yoldaşlarımın izleri ve senin her şeyindeki kutsallık adına söz veriyorum. Seni asla kırmayacağım. Yoluna sereceğim bütün yıl.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

sen cumartesi, en sonuncusu halkının. Arştan sonra gelir benim inşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sat,

Gidersen kim avutabilir içimdeki sızıyı? Hangi ten, hangi neden söndürebilir bu amansız yangını? Gidersen solar tenim, tükenir ömrüm. Ne gelirse senden gelsin kabulüm ama...